0: 你说。
1: Kibu, kini ekle bosiraku. Is everything all right? Ben yasto dami music play gorirasa. Tamam nasıl? Kiri yok.